0: ne kapıydı? Mutlaka kurmasına. Buraya kadar diye bunu ekleyin. Ekocuğun ne değil? Yekul. Ekocuğun kadar harika. Dibla. Bana tanımalı. Usla. Zaten bunu yok olma tebi kadar. Maria kal. Kaba da o. Çıkı panel, çıkı para mı değil? Bu başı sağa para çoğun bir şey
1: Baba da yine başına geçti. Başı kanı çakalım, baba namazı geçti.